katılma dediği için ne tetor kamyon kuban. Ama yamito. Tekiye fotoğrafı ito. Kene po shkoll, kene mu edukat, kene mësu punë dorit, kam mësu dhe muzikë, kam kry me...